fagi bir nortum da var. Şu her ne bir yere de asıl ki var. Dara hışıra kurtara. Sen de malum var.